0: Ya yani eli boş. Bir de danışma boş boş. Yüzü de düşmek, yüzü de düşmek, yüzü de düşmek, yüzü de düşmek. Uğursun benim işçilerim eriye. Balık kaşe bütün işten güzel. Uğursun benim işçilerim eriye. Balık kaşe bütün işten güzel.
1: Kefes FM, düzelmeyen işleriniz musibiyle düzelir.
2: Kefes FM, dinle, hisset, arzula.
3: Saat 8.

0: Kalpten'in en hit harici musiklerini
1: Kepez FM radyosunda dinleyebilirsiniz.
0: Her haftanın şembe gün akşam saat 5'te, pazar günü gün orta saat 1'de
1: musiki ziyafetine hazır olun.
2: Öğrenmen derslerimden 5 almışam.
3: Aferin Elcan. Gülce sen ne almışsan?
2: Hiç mi?
3: Ay felsiz. Kızım yüzüne ne olur?
2: Bir şey sızmaklıyım.
3: Arbat, büyük şenmez ha. Hamam dersgahımı hazırlamışsan. Ters dersliğe bakırsan.
4: Görürüm. Yine tulumu doldurmuşsan.
3: Bak Elcan, Dilcan canı dilime de vurmamışam. İnanmırsan.
4: Hey, aşı nefesini içeri niye çekirsin? Allah sana lanet eylesin. Vallahi bu işten de seni çıkarsalar bilmirəm necə dolanacağım.
3: Kimin de haddi var? İş vaxt düşmürəm ki. Xalqa ne daxlı var?
4: Yaxşı, yer get. Aşı müdürlüyürsən ki. Gözdə hamamda yıxılıb, qol qabrqanı sındırmayasan.
3: Kevçulav yıxılmaz. Müdürlüyər ama yıxılmaz. Arvad, yaxşı bir çay demlə, gələk bırak uşaqların sağlığını.
1: Kepez FM, çay süpürənizin bəzəyi.
5: Kepez FM, dinlər, hissət, arzular.
0: Saat 11. Müzik

0: Rişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemşe Rişken dedim gülmüşem. Dağda dağa fetendi Tüpekerav kerendi Tüpelükümav kümuhav Diyen diyen diyendi.
1: Dərdi dünya olanın dərmanı musiqi olar.
2: Kəpəz Əfəm dinlər, hissət, arzular.
3: Saat 13.

0: severek dinlediğin hitler. Ritimler ve müzik dolu dergeler. İtten ite.
1: İtten ite.
0: Hafta içi 5 gün. Akşam saat 5'ten 7'ye kimi. Hayallarınızı hitlerle vurun.

Kandili gördüm ay sevgilim, karakallı rüzgarında seni gördüm ay sevgilim.

0: hissettiğiniz müzikler. Kepaze FM'in resmi hit paradı Top 20'de.
1: Her haftanın şenbe günü akşam saat 5'te
0: ve pazar günü günorta saat 1'de.
2: Mustafa! 12 man hakkı! Ne eti takım üstüme özümü yandırmasam ha! Atamın kızı değilim! Ay şu dur gel eve de! Dur gel de!
3: Ne oldu Betim Betim? İşte Hallov, evde de bu. Benim günüm ilk günüydü.
1: Her derde derman olan bir musiki var.
4: Kepez Efe, dinler, hisset, arzular.
0: Saat 15.

Elimi tut, gözünü yum. Geleyim elimle nahırlara. En güzel gülüm o, güzel yüzünle. Gülümse ot koy pahıllara.

0: Kesilfun.
1: Çalışma kaybolmasın Aykos'a. Neyi sevirse.
2: 25 yıldır sen bu suama cevap vermeyden şeyler lahlayın. Sevine. Helalik.
1: Abalam helalik niye? Adam öz arvadını ömrünün akırına kadar sevir. Haline ne kadar?
2: Ben seni öğlenden sonra daha çok seveceğim. Ebedi müebbet.
1: Ama ben seni ömrümün akırına kadar seveceğim.
2: Oh! Gel bir sevme. Ben işimi her fanda tapacağım.
0: Ebedi sevginizi musikiyle yaşayın.
3: Kepez efendim. Dinler, hisset, arzular.
4: Saat 18.

0: Gece Radyosu. Kafes FM
1: 93.3.
2: Blackpink grubunun üzvü olan Lisa'nın Born Again parçası K-pop ve pop ballad üslubunu birleştirerek emosyonal ve motivasyon edici bir

0: Tez FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 numarasına zeng edin.
1: Biznesinizin itibarlı dostu Tez FM.
0: En çok dinlenen Azerbaycan ve Türk halklarının musikleri Tez FM'de haftanın milli 20'liğinde.
2: Her haftanın şənbə günü günorta saat 1'de ve pazar günü akşam saat 5'de milli

0: Her notta bir hatıra. Her melodiyada bir his.
1: Kepez efekt. Dinler, hisset, arzular.

0: hissettiğiniz musikler. Kepaze FM'in resmi hit paradı Top 20'de.
1: Her haftanın şenbe günü akşam saat 5'te.
0: Ve pazar günü gün orta saat 1'de.